Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

Radyo'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Cinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, müzik müzesi, mutfak dedikodusu, yeni keşifler, şefin tavsiyesi, doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Edwin Fischer, Bach'ı 20. yüzyıla taşıyan isim, İsviçreli piyanist, orkestra şefi ve eğitimci Edwin Fischer, 1886 yılında Basel kentinde doğdu. Müzik eğitimine Basel'de başladıktan sonra Liszt'in son öğrencilerinden Martin Krause ile çalışmak üzere Berlin'deki Stern Konservatuvarı'na gitti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra öne çıkan bir solo kariyer geliştirirken eşlikçi ve oda müzisyeni olarak kendini kabul ettirdi. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından solo kariyerine başlayan Fischer, 1926'da Lübeck Müzik Derneği'nin şefi oldu ve 1932'de kendi orkestrasını kurdu. Ayrıca Berlin ve Viyana Filarmoni Orkestralarını da yönetti. Özellikle barok ve erken klasik dönem müziği alanında uzmanlaşan Edwin Fischer, daha önceki dönemlerin performans uygulamalarını sahneye taşıyan ilk kişilerden biriydi. O zamanlar alışılmadık bir uygulama olan Bach ve Mozart konçertolarını klavyeden yöneten sanatçı, 1933 ve 1936 yılları arasında Bach'ın iyi akord edilmiş klavyesinin tamamını piyanoyla kaydeden ilk piyanist olarak müzik tarihine geçti. Solo resitallerin, konçerto performanslarının ve orkestra konserlerinin yanı sıra oda müziğiyle de ilgilenen Fischer'in Enrico Mainardi ve kemancı Georg Kulenkampf'la kurduğu piyano üçlüsü büyük beğeni topladı. 20. yüzyılın en büyük Bach, Mozart ve Beethoven yorumcularından biri olarak kabul edilen Edwin Fischer, 24 Ocak 1960'ta 73 yaşında yaşama veda etti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Korsan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
0: Mutfak dedikodusu.
2: Alman kemancı Franz Milke, Charles Ives'ın keman sonatlarını çaldıktan sonra midenizde sizi rahatsız eden, sindirilemeyen yiyecekler biriktiğinde onlardan kurtulabilirsiniz. Ama ben o korkunç sesleri kulaklarımdan çıkaramıyorum demiş. Besteci Jan Ladislav Dusek'in eşi, arpist besteci Sofia Jury Dusek, evliliği yolunda gitmeyince bir gece boşarp kutusuna eşyalarını koyup sevgilisinin evine kaçmış. Çalışmak için bir süre Streicher piyanolarını diğer tüm müzik aletlerine tercih eden Beethoven, "Bu enstrüman benim için fazla iyi. Çünkü kendi tonumu üretme özgürlüğümü elimden alıyor." demiş.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık Sözler. Bazı insanlar bah yorumumun çok romantik olduğunu düşünüyor. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Misha Maiski.

Bach'ın tüm zamanların en büyük romantiklerinden biri olduğuna inanan ünlü çelist Mişa Mayski, bunun garip gelebileceğinin farkındayım ama Bach'ın müziğini asla barok müzik olarak görmüyorum. Bach'ı barok besteci olarak adlandırmanın onun dehasına hakaret olduğuna inanıyorum. Çünkü o bundan çok daha büyük. Bach gibi insanlar o kadar kolay kategorize edilemez ve bunu yapmaya çalışanlar onu ve başarılarını küçümsüyorlar. Üstelik böyle bir etiket onun özünü yakalamaya bile yetmez. Tüm zamanların en büyük zekalarından biri olmasının yanı sıra eminim ki harika yemek ve içkiyi seven tutkulu bir insandı Bach. Pablo Casals'ın dediği gibi Bach'ın müziğinde olmayan insan duygusu diye bir şey yok. Her şey orada ve biz sadece onu bulmak ve ifade etmek için yeterince derine inmeliyiz.

Letonya'da doğan, Rusya'da eğitim gören Mişemayski, efsanevi çellist Pablo Casals'la ölümünden 2 ay önce tanıştığını söylüyor. En korkuncu onun önünde bah çalmaktı. Onunla neredeyse 3 saat geçirdim. Bu kadar şanslı olduğuma inanamıyordum. Bach'ın re minör süitinin tamamını tüm tekrarlarıyla birlikte çaldım. Sonra kardeşimin piyanosu eşliğinde sol minör gamba sonatını ve inanılmaz ama Dvorak'ın violonsel konçertosunun tamamını da çaldım. Casals o gün kendini iyi hissediyordu ve keyfi yerindeydi ama tepkisi beni biraz üzdü. Bana genç adam şahsen yaptığım bu şeyin Bach'la hiçbir ilgisi olduğunu düşünmüyorum ancak yaptığın şeye o kadar inanmışsın ki gerçekten çok inandırıcı geliyor dedi. Bu sözler beni çok üzmüştü. Bu olaya şahit olan Isaac Stern daha sonra öğle yemeğinde beni sakinleştirdi ve Casals'tan genç bir violonselcinin alabileceği en büyük iltifatı aldım dedi.

O zamanlar çok üzülmüştüm ama şimdi düşünüyorum da Kazas tepkisinde çok haklıydı. Dediği gibi yorumumun Bach'la hiçbir ilgisi yoktu. Ama o kadar inanmıştım ki Kazas'ın da dediği gibi etrafa çok inandırıcı gelmişti. Stern haklıydı. Genç bir violonselcinin alabileceği en büyük iltifatı yapmıştı aslında bana Kazas. Elbette Bach'ı onun gibi çalmadım. Zaten kimse onun gibi çalamaz ki. Ve ben asla kimseyi taklit eden biri de olmadım. Bu yüzden Kazas'ın tepkisine şaşırmadım. Ve yıllar sonra gençliğimden beri bıkmadan tekrar tekrar dinlediğim Kazas Bach süitleri kaydından ve Kazas'ın yorumundan ne kadar etkilendiğimi fark ettim.

Hem Mstislav Rostropovich hem de Gregor Piatigorsky ile çalışmış dünyadaki tek violonselci benim. Rostropovich benim idolümdü. Piatigorsky ile çalışmaksa benim için bir hayaldi çünkü o Rusya'da efsanevi bir figürdü diyor Mshamayski. İkisiyle de çalışmış tek kişi olmaktan dolayı kendimi inanılmaz derecede ayrıcalıklı hissediyorum. Sadece tüm zamanların en büyük iki violonselcisiyle değil, aynı zamanda en büyük violonsel kişiliklerinin öğrencisi olmak büyük şans. Çok farklı insanlar olmalarına rağmen öğretim yaklaşımları çok benzerdi. Piatigorsky'nin söylediği bazı şeyleri Rostropovich de söylüyordu. Hatta bazen tamamen aynı ifadeleri kullanıyorlardı. Birbirlerini çok iyi tanıyorlardı ve Rostropovich Batı turu sırasında Piatigorsky'nin evini birkaç kez ziyaret etmişti.

Ders verirken iki ünlü hocanın da nadiren cello çaldığını söylüyormuş Jamayski. İkisi de cellonun sadece müziğinin mesajını iletmek ve iletişim kurmak için bir araç olduğuna inanıyordu. Hem Piatigorski hem de Rostropovich öğrencilerinin hayal güçlerini geliştirmelerine ve kendilerini açmalarına yardımcı oldular. Her ikisi de öğrencilerine bir bestecinin ne söylemek istediğini, müziğin onları kişisel olarak nasıl etkilediğini ve müzikal hedeflerinin ne olduğunu anlamalarına yardımcı oldular. Ve en önemlisi ne Piatigorski ne Rostropovich kendilerinin kopyalarını yaratmaya çalışmadılar. Çaykovski yarışmasında çaldıktan sonra jüri üyelerinden biri beni geleceğin Rostropovich olarak nitelendirdi. Bu o zamanlar benim için hayal edilebilecek en büyük iltifatlardan biriydi ve menajerlerim bunu tanıtım için kullandılar. Ancak itiraf etmeliyim ki böyle bir unvandan asla heyecan duymadım. Çünkü ikinci bir Rostropovich istemedim. Zaten böyle bir şey mümkün mü?

Elbette Kazals'ın yanı sıra birçok müzisyenden de etkilendim diyor ünlü çelist Misha Maeski. Başka violonselcileri veya diğer kayıtları hiç dinlemediklerini belirten bazı meslektaşlarımın aksine ben bunu açıkça itiraf ediyorum. Sadece Bach süitlerinin 45'ten fazla kaydına sahibim ve hepsini dinliyorum. Bazılarını defalarca dinliyorum. Meslektaşlarımın seslendirdiği diğer eserlerin kayıtlarını da dinliyorum. Hatta kendi gelişimimi veya eksikliğimi anlamak için zaman zaman kendi eski kayıtlarımı bile dinliyorum. Fırsat buldukça konserlere de giderim, festivallere de bu yüzden katılıyorum. Benim için en büyük heyecan başkalarının çalmasını dinlemek ve eski ve yeni arkadaşlarla aynı sahnede buluşmak.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

Radyo'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Rus besteci ve piyanist Dmitri Shostakovich, Rusya'nın devrimci fırtınasının tam ortasında 20. yüzyılın en güçlü ve gizemli müziklerini yazmış, yaşadığı dönemin olaylarını ve politik baskılarını derin bir müzikal dille yansıtmıştır. Tarihin en çalkantılı ve devrimci dönemlerinden birinde, Sovyet halkının acılarına ve zaferlerine güçlü senfonileriyle ses veren dev Dmitri Shostakovich, mücadele ettiği dönemin tarihine Rus devriminin müzikal vicdanı olarak geçti. XX. Yüzyılın ilk çeyreğinden sonra geçerliliğini yitirmeye başlayan senfoni türünün son büyük temsilcilerinden olan besteci, çok yönlü senfonileriyle müzik dünyasına damga vurmuş, eserlerinde insanın temel sorunlarına yanıt aramış ve doğduğu ülkenin tüm acılarını müziği ile ifade etmiştir. Çağın devrimci ruhunu yansıtan yeni bir müzik akımının temsilcisi olan efsanevi besteci Shostakovich'in farklı tınıları ve yenilikçi düşünceleri içinde barındıran özgün yapıtları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

20. yüzyılın önde gelen isimlerinden Sovyet dönemi Rus besteci piyanist Dmitri Shostakovich'in geniş kapsamlı eserleri çoğu zaman döneminin çalkantılı ruhunu yansıtır. Yaşamı boyunca barıştan yana olan, barış ve demokrasi için müziğin güçlü sesinin halkların cesur sesiyle birleşmesi gerektiğini savunan Shostakovich, müziğinde alay, ironi, ihtişam, şefkat, umutsuzluk ve zıt ruh hallerini benzersiz bir şekilde harmanladı. Yapıtlarında bitmek bilmeyen soruları andıran uzun müzikal dizeler ören Shostakovich'in müziği, yaşadığı dönemin karmaşasını ve insanlığın ifade arayışındaki süregelen mücadelesini yansıtan bir ayna gibidir. İroni, keder ve meydan okumanın iç içe geçtiği eserleriyle bizi hala etkilemeye ve düşündürmeye devam eden Dmitri Shostakovich, zengin müzik mirasından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ayın Bestecisi köşesinde.

Rus besteci ve piyanist Dmitri Şostakoviç, Rusya'nın devrimci fırtınasının tam ortasında 20. yüzyılın en güçlü ve gizemli müziklerini yazmış, yaşadığı dönemin olaylarını ve politik baskılarını derin bir müzikal dille yansıtmıştır. Tarihin en çalkantılı ve devrimci dönemlerinden birinde, Sovyet halkının acılarına ve zaferlerine güçlü senfonileriyle ses veren dev Dmitri Şostakoviç, mücadele ettiği dönemin tarihine Rus devriminin müzikal vicdanı olarak geçti. XX. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra geçerliliğini yitirmeye başlayan senfoni türünün son büyük temsilcilerinden olan besteci, çok yönlü senfonileriyle müzik dünyasına damga vurmuş, eserlerinde insanın temel sorunlarına yanıt aramış ve doğduğu ülkenin tüm acılarını müziği ile ifade etmiştir. Çağın devrimci ruhunu yansıtan yeni bir müzik akımının temsilcisi olan efsanevi besteci Şostakoviç'in farklı tınıları ve yenilikçi düşünceleri içinde barındıran özgün yapıtları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Rus besteci ve piyanist Dmitri Shostakovich, Rusya'nın devrimci fırtınasının tam ortasında 20. yüzyılın en güçlü ve gizemli müziklerini yazmış, yaşadığı dönemin olaylarını ve politik baskılarını derin bir müzikal dille yansıtmıştır. Tarihin en çalkantılı ve devrimci dönemlerinden birinde, Sovyet halkının acılarına ve zaferlerine güçlü senfonileriyle ses veren dev Dmitri Shostakovich, mücadele ettiği dönemin tarihine Rus devriminin müzikal vicdanı olarak geçti. XX. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra geçerliliğini yitirmeye başlayan senfoni türünün son büyük temsilcilerinden olan besteci, çok yönlü senfonileriyle müzik dünyasına damga vurmuş, eserlerinde insanın temel sorunlarına yanıt aramış ve doğduğu ülkenin tüm acılarını müziği ile ifade etmiştir. Çağın devrimci ruhunu yansıtan yeni bir müzik akımının temsilcisi olan efsanevi besteci Shostakovich'in farklı tınıları ve yenilikçi düşünceleri içinde barındıran özgün yapıtları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Genç yaşta uluslararası başarılara imza atan çağdaş gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya'nın kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak Şirketi tarafından yayınlandı. Solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için yüzden fazla esere imza atan Dr. Kaya, şu anda hem Keene Üniversitesi Müzik Konservatuvarı'nda hem de New Jersey City Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörü olarak görev yapmaktadır. ...2012 yılında dünyanın en prestijli yarışmalarından Joan Faletta Uluslararası Gitar Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan en genç isim olan Celil Refik Kaya, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar konçerto repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan, kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, albüm kayıtlarından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ay'ın yorumcusu köşesinde.

Radyo'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Cinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Rus besteci ve piyanist Dmitri Shostakovich, Rusya'nın devrimci fırtınasının tam ortasında 20. yüzyılın en güçlü ve gizemli müziklerini yazmış, yaşadığı dönemin olaylarını ve politik baskılarını derin bir müzikal dille yansıtmıştır. Tarihin en çalkantılı ve devrimci dönemlerinden birinde, Sovyet halkının acılarına ve zaferlerine güçlü senfonileriyle ses veren dev Dmitri Shostakovich, mücadele ettiği dönemin tarihine Rus devriminin müzikal vicdanı olarak geçti. XX. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra geçerliliğini yitirmeye başlayan senfoni türünün son büyük temsilcilerinden olan besteci, çok yönlü senfonileriyle müzik dünyasına damga vurmuş, eserlerinde insanın temel sorunlarına yanıt aramış ve doğduğu ülkenin tüm acılarını müziği ile ifade etmiştir. Çağın devrimci ruhunu yansıtan yeni bir müzik akımının temsilcisi olan efsanevi besteci Shostakovich'in farklı tınıları ve yenilikçi düşünceleri içinde barındıran özgün yapıtları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

20. yüzyılın önde gelen isimlerinden Sovyet dönemi Rus besteci piyanist Dmitri Shostakovich'in geniş kapsamlı eserleri çoğu zaman döneminin çalkantılı ruhunu yansıtır. Yaşamı boyunca barıştan yana olan, barış ve demokrasi için müziğin güçlü sesinin halkların cesur sesiyle birleşmesi gerektiğini savunan Shostakovich, müziğinde alay, ironi, ihtişam, şefkat, umutsuzluk ve zıt ruh hallerini benzersiz bir şekilde harmanladı. Yapıtlarında bitmek bilmeyen soruları andıran uzun müzikal dizeler ören Shostakovich'in müziği, yaşadığı dönemin karmaşasını ve insanlığın ifade arayışındaki süregelen mücadelesini yansıtan bir ayna gibidir. İroni, keder ve meydan okumanın iç içe geçtiği eserleriyle bizi hala etkilemeye ve düşündürmeye devam eden Dmitri Shostakovich, zengin müzik mirasından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ayın Bestecisi köşesinde.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Ayın Müzik Kitabı.
1: Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Eryoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

daha yaratıcı ve doyumlu bir yaşam için potansiyelinizi nasıl kanalize edebilirsiniz? Dünyaca ünlü caz müzisyeni ve besteci Kenny Werner, Enstrüman Olmak adlı yeni kitabında üst benliğimize ulaşmak için keşfettiği yolları bizimle paylaşıyor. Enstrüman olmak, sanatçıları müziğe olan aşklarını yeniden kazanmaları ve sanatlarının içindeki gücü bulmaları için özgürleştirdiği çığır açan kitabı zahmetsiz ustalık üzerine inşa edilmiştir. Ancak enstrüman olmak bir adım daha ileri giderek ustalık için ihtiyacımız olanın ne mükemmeliyetçilik ne de üstün teknik beceri olduğunu bize öğretir. Aksine ustalık, kendini sevme lütfuna sahip olmak, kendi hatalarını bağışlamak ve dünyanın ilahi yetenekleri köreltmesine izin vermemektir. Meditasyonlar ve hikayelerle zenginleştirdiği kitabında Werner, bu yolların sadece müzisyenler için olmadığını, iş ve günlük hayatımızda da nasıl kendiliğinden, korkusuz, neşeli ve disiplinli olabileceğimizi gösteriyor.

böyle bir kitabı yazmaya nasıl cesaret ettiğimi sorabilirsiniz. Ben de bu sabah kendime aynı şeyi sordum. Sonuçta çok bilgili birisi değilim. Nöroloji, kuantum fiziği, hatta ilahiyat, psikoloji ve başka disiplinlerin bu kitabın konusunu teşkil eden meselelere nasıl yaklaştıkları hakkında inceleme yapmış da değilim. Zaten bu kitap da kesinlikle akademik bir kitap değil. Fakat bende birçok akademisyende olmayan bir şey var, deneyim. Ve bütün bu meseleleri bünyesinde toplayan bir eylemde bulunuyorum, piyano çalmak. Beni geçerli kılan şey de bu. Ben bunu neredeyse piyano çaldığım her an yapıyorum. Birçok sanatçı da aynı şeyi yapıyor. Ama benim bunu kelimelerle ifade edebilme, tanımlayabilme, hatta başkaları öğrenebilsin diye egzersizler üretebilme gibi ilginç bir yetim var. Bu dediğim artık her neyse. Bu kitabı da nasıl bir icrada bulunduğunuzdan ve hangi aracı kullandığınızdan bağımsız olarak bu deneyimi dilediğiniz zaman yaşayabilmenize yardımcı olması ümidiyle yazıyorum. Bazı ifadelerim kimilerinizin tepesini attırabilir. Örneğin, sonuçta bu yalnızca müzik veya bir enstrüman çalmak kadar önemsiz bir şey. Umuyorum ki ifadelerimi daha büyük bir özgürleşme için fırsat olarak görebilirsiniz. Ya da bu özgürleşmenin ruhuna uygun bir şekilde belirtmek gerekirse, kim takar?

Kenny Werner, dünya çapında tanınan bir piyanist ve bestecidir. Birçok beste, albüm ve yayıma imza atan Werner'ın Zahmetsiz Ustalık, İçimizdeki Usta Müzisyeni Özgür Bırakmak isimli kitabı, dünyanın dört bir yanından birçok sanatçıya müziğe olan sevgilerini geri kazanmalarında ve sanatlarının gücünü tekrar keşfetmelerinde rehberlik etti. 2014'te 150 binden fazla satan ilk kitabının yayımlanmasından 20 yıl sonra Boston'daki Berklee Müzik Okulu'nda Zahmetsiz Ustalık Enstitüsü'nün sanat direktörlüğü görevini üstlendi. Werner, aralarında Dizzy Gillespie, Joe Lovano, Chris Potter, Ron Carter, Joe Scofield, Jack DeJohnette ve Toots Thielemans'ın bulunduğu sayısız caz deviyle birlikte çaldı. Şu günlerde Antonio Sanchez, Brian Blade ve John Patitucci gibi isimlerin de bulunduğu beşlilerle çalmakta. 30'dan fazla albümü yayınlanan Werner, pek çok önemli uluslararası caz ve senfoni orkestrasını yönetti ve onlar için eserler besteledi. 2010 yılında başyapıtlarından biri olan No Beginning, No End eseriyle Guggenheim Fellowship ödülüne layık görüldü.

Enstrüman Olmak. Müzikten Hayatın Her Alanına Ustalık Dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Eryoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Rus besteci ve piyanist Dmitri Shostakovich, Rusya'nın devrimci fırtınasının tam ortasında 20. yüzyılın en güçlü ve gizemli müziklerini yazmış, yaşadığı dönemin olaylarını ve politik baskılarını derin bir müzikal dille yansıtmıştır. Tarihin en çalkantılı ve devrimci dönemlerinden birinde, Sovyet halkının acılarına ve zaferlerine güçlü senfonileriyle ses veren dev Dmitri Shostakovich, mücadele ettiği dönemin tarihine Rus devriminin müzikal vicdanı olarak geçti. XX. Yüzyılın ilk çeyreğinden sonra geçerliliğini yitirmeye başlayan senfoni türünün son büyük temsilcilerinden olan besteci, çok yönlü senfonileriyle müzik dünyasına damga vurmuş, eserlerinde insanın temel sorunlarına yanıt aramış ve doğduğu ülkenin tüm acılarını müziği ile ifade etmiştir. Çağın devrimci ruhunu yansıtan yeni bir müzik akımının temsilcisi olan efsanevi besteci Shostakovich'in farklı tınıları ve yenilikçi düşünceleri içinde barındıran özgün yapıtları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

ですね。

Я не понимаю, как вы находите место, что...

0: Audia.
1: Audia.
0: Borusan Klasik'te Füsun Özgüç'ün hazırladığı Arya'yı dinlediniz.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve bizi her seferinde büyüleyici bir ses dünyasına götüren, eşi benzeri olmayan Kranos Quartet'e kulak verelim.

Kronos Quartet'in Karavan adlı albümünden Mısırlı Twist adlı parçayı dinledik. Türkçe'de Mısırlı anlamına gelen çarpıcı melodinin uzun bir geçmişi var ama ona asıl ünü yönetmen Tarantino'nun gişe rekorları kıran Pulp Fiction filmi kazandırdı. Geleneksel bir şarkı olarak kabul edilen bu egzotik melodi filmin jeneriğinde duyulur duyulmaz çok sevildi ve bütün dünyada popüler oldu. Sınırları zorlayan ilham verici Karavan albümüyle mükemmel bir çalışmaya daha imza atmış Kronos dörtlüsü. Günümüzde Avusturya, Hırvatistan, Slovenya ve Macaristan'ın bazı bölgelerini kapsayan antik Roma eyaleti Panonia fikrinden esinlenen albümde 11 besteciden 12 eser bulunuyor. Ve bunlardan 8'i Osvaldo Golijov tarafından düzenlenmiş.

Yeni müzik ufuklarında ses arayışını sürdüren Kranos dörtlüsünün Karavan albümünden Rahul Dev Burman'ın Ajikira Tonight is the Night adlı parçasını dinledik. Kranos dörtlüsü sınırları zorlayan Karavan albümüne yardımcı olmak için uluslararası bir müzisyen ekibini davet etmiş. Çalgılar arasında Hint tablası Ney ve Tar, kemençe ve tombak yer alırken albüme Martin Jones adlı Liverpool'lu bir davulcu ve coşkulu bir Roman halk müziği topluluğu da katılmış. Albümde yer alan farklı parçalar farklı yerlerden gelse de onları birbirine bağlayan iki şey var. Güçlü bir ritim ve sağlam melodi. Bir de Kronos için özgün müzikler yazmış olan Arjantinli besteci Osvaldo Golijov'un o muhteşem düzenlemeleri.

Kronos Quartet, Lübnanlı besteci Ali Cihat Rasi'nin oldukça çarpıcı ve duygusal eseri Ekstazi'yi ney, flüt ve tar eşliğinde seslendirdi. Ney ve flütü bestecinin kendisi, tarı ise Lübnanlı vurma çalgılar ustası Suhail Kaspar çaldı. Kronos'un Karavan albümünü Hintli Raga şarkıcısı Pandit Pranath'ın "Ruhlar kervanlar halinde seyahat eder" sözünün bir yansıması olarak görebiliriz. Ve eğer müzik gerçekten evrensel bir dilse, Karavan albümündeki müzik de dünyanın dört bir yanından gelen benzer ruhlardan oluşuyor. Albümdeki en etkileyici eserlerden biri de İranlı besteci Kayhan Kalhor'un karmaşık ritimli parçası Binat'ın Dört Nala Koşusu.

Kronos Quartet'ten İranlı besteci Kayhan Kalhor'un Binat'ın Dört Nala Koşusu adlı parçasını dinledik. Karmaşık ritimlerin hakim olduğu parçada besteci Kalhor, kamış keman, Ziya Tabassiyansa tombak çaldı.

karavan albümüyle birlikte dünyayı neredeyse iddialı bir şekilde yeniden keşfetmeye cesaret bulduklarını söyleyen Kronos Quartet, Yugoslav besteci Aleksandra Virabalov'un Pannonia Boundless, Sınırsız adlı dörtlüsünü seslendirdi. Virabalov, heyecanlı bir tınıya sahip dörtlüyü Pannonia bölgesinin çingene ezgileri ve çalma tekniklerinden esinlenerek çingene müziğine bir saygı duruşu olarak yazmış.

Philharmonic Five topluluğu Lalo Schifrin'in Görevimiz Tehlike filminin tema şarkısını piyanolu beşli için düzenlenmiş şekliyle seslendirdi. Mission Possible, iki keman, viola, cello ve piyanodan oluşan Philharmonic Five topluluğunun ilk albümü. 2016 yılında Viyana Filarmoni Orkestrası baş kemancısı Tibor Kovács tarafından kurulan Philharmonic Five topluluğu, Viyana Filarmoni Orkestrası'nın üyeleri ve olağanüstü bir piyanisten oluşuyor. Piyano eşliğinde özgün performans seçimleriyle dikkat çeken Viyanalı topluluk, dinleyicileri farklı dönemler ve müzik stilleri arasında heyecan verici yolculuklara çıkarmayı seviyor.

Philharmonic Five, John Williams'ın Harry Potter film müziğinden Hedwig'in temasını seslendirdi. Klasik eserlerden pop müziğe, film müziğine ve baleye, operalardan Fransız şansonlarına veya klezmere uzanan etkileyici repertuarıyla dinleyiciyi şaşırtmayı başaran Philharmonic Five topluluğu 2018'de yayınlanan ilk albümlerine göre mümkün adını, imkansız gibi görünen bir görevi müzikal zorlukların üstesinden gelerek tamamladıkları için verdiklerini söylüyor.

Philharmonic Five'dan Tibor Kovac'ın Green Sleeves adlı parçasını dinledik. Slovak kemancı Tibor Kovac, Filarmoni Orkestrası'ndan meslektaşlarıyla birlikte kurmuş olduğu topluluğun beyni ve sanat yönetmeni. Philharmonic Five'dan virtüöz bir meydan okuma olarak tanımladığı albümdeki düzenlemelerin ve bestelerin altında da imzası var. Klasik müzik hazinelerini, film müziklerini popla birleştiren Philharmonic Five'ın albümünü dinleyen herkes oda müziğinin büyük eserlerini de duyacaktır, diyor Tibor Kovac. Şimdi onun düzenlemesinden bizi hemen etkisi altına alan klasik bir eseri dinliyoruz.

Philharmonic Five grubu Saint-Saëns'ın Dans Macabre, Ölüm Dansı olarak da tanınan eserini Tibor Kovac'ın düzenlemesinden seslendirdi. Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor, Kronos Quartet'ten dinlediğimiz Pulp Fiction filminin ana temasının düzenlemesini bu kez bir başka sıra dışı gruptan Ebène Quartet'ten dinliyoruz.

Eben Kuartet'ten dinlediğimiz sevilen parça Mısırlı'dan sonra Çalgıların şarkısına veda ediyoruz sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

Borusan'la sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Cinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Rus besteci ve piyanist Dmitri Shostakovich, Rusya'nın devrimci fırtınasının tam ortasında 20. yüzyılın en güçlü ve gizemli müziklerini yazmış, yaşadığı dönemin olaylarını ve politik baskılarını derin bir müzikal dille yansıtmıştır. Tarihin en çalkantılı ve devrimci dönemlerinden birinde, Sovyet halkının acılarına ve zaferlerine güçlü senfonileriyle ses veren dev Dmitri Shostakovich, mücadele ettiği dönemin tarihine Rus devriminin müzikal vicdanı olarak geçti. XX. Yüzyılın ilk çeyreğinden sonra geçerliliğini yitirmeye başlayan senfoni türünün son büyük temsilcilerinden olan besteci, çok yönlü senfonileriyle müzik dünyasına damga vurmuş, eserlerinde insanın temel sorunlarına yanıt aramış ve doğduğu ülkenin tüm acılarını müziği ile ifade etmiştir. Çağın devrimci ruhunu yansıtan yeni bir müzik akımının temsilcisi olan efsanevi besteci Shostakovich'in farklı tınıları ve yenilikçi düşünceleri içinde barındıran özgün yapıtları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.